Şirkin sizin şirkinin. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülük. Tamaşa. Kuvanışım asla gel. Jirbirken.

Özen diyağa getir, şoldasın sünbesin rahanda, hoş bir toru basa.

şirken sizim şirkenin. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamam aşağı.